Yebo. Yebo. Uyabona manje. Uyabona manje ngikhumbuza kudala. Siyezwana.